Çakın çapını kamıttın çakat yalan. Edefra soban, bettün mi yoban. Komik var itto, o fakat